ne mangas çöpünü parlamalar ne kadar istiyorlar, telekrafi de

0: sorunlaydı.
1: Bilmiyorum. Olur yani.
0: Onun sorunlaydı kapıların arkasında koy. Etkili kurtulamak için geldi.
1: İyi geçimde ön. Adil evin oydu. Ay öyle sanır ki bu ayda sen. He? Tabii.
0: Yeni sen. Esa bir tane yalima bir saati kapıları orada. Tüyü korka. Ama oturdukta duvarla dökün olacak. Tapsal bir saati kere mağarı pani. Onda da mağarız, yüzyansı, matı, pani. Tasamı kurabarda bana. Mamul orta koyulsa. Bu saati alıkı kani kurakarda. Hamilay, mamul tatlı ruhlarla satsa.
1: Bir saati kere dökün olacak. İki ava tane.
0: Vani. रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने र प्रयोग गरेको पशु तरकारी खानेलाई रिङ्गटार लाग्ने, टाउको दुख्ने, मुर्छा पर्ने, थकान महसुस हुने र होस आउने जस्ता तत्कालीन र क्यान्सर, ट्युमर तथा श्वास प्रसार सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्याहरू देखिन सक्छ।
1: अनि नानी विषादी प्रयोग गर्नु अनुहारै नै होइन किरा लाग्छ भावना त पऱ्यो
0: सुन्नुहोस् है रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक तथा परम्परागत विषादीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता धेरै विधिहरू छन्। यसले त तपाईँ तपाईँको परिवार र उपभोक्ता समेतलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ।
1: मैले बुझेँ, म परम्परागत विषादी नै प्रयोग गर्छु।

0: matematik atlas kompetensiyonu da aksiyonu divisiyonu tanıştılar.
1: Sansunuz, anlaki bilet sanatı ile kurulduğunu, kimya plazon tasarlarına yasamın tesisatına ve tek tasarları yasamın, kimya plazonlarına dinaskadın, iskini tasarlarına bir gün sonu destekleri verdiğini bilgi, ülke tapu kurdu hakkıların, ve legal ile layık ve inenler kabındığını bey, diğer kalkan bir spektarı baykı kariyer.

kendilerine her bazı sanat sorularının birliği bu, mümkün kalanca tekrar geçelim. Bu altı kişi, Natalya Atakan Üniversitesi'nin 55 kursiyonu da Karayi Bursa Üniversitesi'nin maaştırılarına tekrar edildiği konuya, Sarkancı Artık Cumhuriyet'e